0: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
1: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
2: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.